Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

tarifi sözle olmuyor. Gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermayemiz böyle doluyor. Tomurcuk

bir gün var ki öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti, Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kufa halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar, gitme Hüseyin'im.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim. Ümmetinden selam getirdim sana. Nice armağanlar verdiler bana. Ravzana eriştim ben yana yana. Açın bu ravzayı, Habibim de var. Benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu ravzayı.

Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu. Yer!

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Eden maçı verdiler. Onlar hakikat diyarının sakinleriydiler. Dünyaya bakıp ta ötelere akıverdiler.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederler iken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ya Hakem, Ya Hakem.
1: Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabın yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükran.

Siz bırak beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla.

başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar. Uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir.
Ya Vali, Ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanı. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Evet sevgili dostlarımız, bugün 5 Haziran Cuma akşamındayız. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sekler programımıza hoş geldiniz. Ve bu güzel günde de güzel şarkılarımızı istekleriniz üzerine hep birlikte dinleyeceğiz. Hayırlı dinlemeler diyoruz. En güzel vakitler sizlerin olsun inşallah.

Şu an bizi dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize ne diyoruz? İstekler programımıza hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Bugünkü cuma gününde kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar inşallah Yüce Rabbimizin katında kabul olur ve gerçekleşir inşallah Allah'ın izniyle. Ve bu cuma günde şu an ayrıca toplanıp vakit geçiren veya pikniğe giden arkadaşlarımıza en güzel vakitler sizlerin olsun inşallah. Her zaman böyle mutlu bir şekilde ailece toplanıp güzel sohbetler etmeyi Yüce Rabbimiz her zaman nasip eylesin.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel cuma akşamında eğer programımıza katılıp istekte bulunmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı numaradan WhatsApp yolunda da isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli.

Ve şu an bize Sürüşen'deyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ne diyoruz? Hayırlı sürüşler, kazasız belasız bir cuma günü diliyoruz bütün sürücü arkadaşlarımız için. Ve taksici kardeşlerimiz için de ne diyoruz? Bol kazançlı, bereketli bir gün olsun inşallah.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel akşamda sizlerleyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizin isteklerine yer vereceğiz. Ve en güzel şarkılar da size için gelsin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

0: Domini.
1: Ve güzel şarkımızı, açılış şarkımızı dinledik değerli dinleyenlerimiz ve elimize oluşan mesajlarımızı da paylaşacağız. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve hemen elimize oluşan mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? İnce arkadaşımızdan. Merhabalar Cumut abla, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Eğer mümkünse Korabcı'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı sana armağan olsun. Bütün Türkmen efendim dinliyor ve özellikle de annem babama armağan ediyorum. Ve biricik abime, eşime ve çocuklarına ve çok sevdiğim arkadaşlarıma gelsin. Sağ olun diye yazmış arkadaşımız. Ve bizlerden Korabcı'nın sesinden güzel bir şarkı istiyor. Tabii ki de diyoruz, isteğin üzerine güzel şarkımızı birlikte dinleyelim ve şu an bize dinleyen bütün dinleyeceğimiz için de gelsin diyoruz. Hayırlı dinlemeler.

Ve güzel şarkımızı Kore Avcı'nın sesinden dinledik değerli dinleyenler. Ve elimize oluşan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bir diğer mesajımız ise bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam herkese. İyi akşamlar. Necasetsiz inşallah. Güzel bir şarkı istirem. Sizlerden Sare Sevaz'ın sesinden Bistisma Minni. Şarkı sarmağın olsun bütün Türkmen FM kadrosuna. Ve özellikle de ailem armağan olsun, sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan edirem. Hayırlı cümleler, bereketli bir cümle olsun inşallah diye yazıptı. Amin diyen arkadaşımız Ersan Sorani. Teşekkür ederim Ersan göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinleriz.

Bes Esma Minni, güzel Arapça şarkımızı dinledik. Arkadaşımız Ersen Soran'ın isteği üzerine bu güzel Arapça şarkımızı dinlemiş olduk ve bir kez daha ne diyoruz? Sesekler programımıza hoş geldiniz. Ve tabii ki de programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve hayırlı akşamlar diyoruz, hayırlı cumalar inşallah. Neşeniz, sohbetiniz, sofranız bereketli olsun. İnşallah diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız ve elimizde oluşan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ve paylaşmadan önce bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bakalım bir diğer mesajımız kimden gelmiş? Hüseyin arkadaşımızdan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Eğer mümkünse güzel bir Türkmence mani istiyorum. Seçimi size bırakıyorum. Ve bu güzel maniyi çok sevdiğim aileme gelsin. Şu an arkadaşlarla birlikte dışarıdayız. Sizi dinliyoruz. İyi yayınlar, teşekkürler diye yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz arkadaşımız göndermiş olduğum mesaj için. Ve tabii ki de güzel manimizi hep birlikte dinleyelim dilerseniz. Benden de sizlere gelsin bu güzel mani, özellikle Sürşen Diken Bey'i dinleyen arkadaşlara veya şu an piknikte olan veya yolda pikniğe doğru giden arkadaşlarımız varsa onlar için gelsin diyorum. Hayırlı dinlemeler, en güzel vakitler sizlerin olsun inşallah.

0: Sağ olun Ömür İhtimalsin. Bu güzel Türkmen cemalimizde dinledik sevgili dostlar. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz sonumuzuyla devam ediyor. Bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-60.000 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: تحياتي لك وين انت موجود مساء الخير جمهور الله وانا مدوح
0: مساء الله سلام خير لك شمر وصن سنة خير الجمعة يا ربي
1: والله قددني صحات صحات موال جود سنة
0: الله راضي وصن
1: عائلة و سيونارة ساوت دائم كويسن سنة دائم كويسن زايد
0: آمين أجمعين الله سنة سخلاصن عائلة وچن إن شاء الله Ne desen iyisin inşallah sıhhatu.
1: Allah hayatım sen ablam, gözüm sen, başıma barbarsan.
0: Sağ olsun Allah razı olsun, estağfurullah. Ne demek o var bugün cuma hadi. Buradan vallahi kimle selamlar ulaşsan.
1: Ben valla giderim başlara bu kasiba. Mesela istirahat bir gün veririm. Ben yani 8 saat çok güzel bir yerdi. Bak sağlık hattı, hurma ağacı, sulu.
0: Ne güzel.
1: Giderim vaktim geçiririm orada tek başıma. Doktoran bakarım gelin gidene.
0: El varsın daha iyiydi. Fikir usaf.
1: Ağır kimse yok memnun. Sen o güzel sesi memnundu hatun.
0: İnşallah hebelek kalır sağdan eğer mutlu edirse seni.
1: Valla hatun senden kif mutlu yoktu Türkmanlar için. Bir kitabım da var Türkmanlardan. Hep Türkmanlar ederim. Neyse katılmışsınız bir güzel berremeslere. Meğerim bitsin biz varız. Neyse meslisten katılırsınız.
0: Doğru sen. Telefon daha çok mesaj var valla. Mesajlar daha yoğundu. Tamam. Olabilir yani, zamanlar yoktu arasınlar. Mesela hani evvelki kimin döyü. Evvel daha çok insana telefonunda bir mektüptü. Ya da bir ses atarlar o kadar. Ve mesajdan yani, yalnız bırakmıyorlar bizi. Allah razı olsun yakın sevenlerimizden.
1: Valla ben kimi sevirsem yani sevenlerim azdı. Ben o sevenlerim bir ses sensin kibarında.
0: Sağ olasın.
1: Yine sessiz işitim. Katılla ben sessiz işitirim.
0: Allah razı olsun. İnşallah böyle katlasın. Allah uzun ömürler versin. Tabii ki de biz ister o bir programımızın arkadaşları bize dinleyerek yerine katlasınlar. İstekte bulunsunlar.
1: Katın başımızın tatsız olasınlar.
0: Estağfurullah.
1: İlahada bu kadamatı takdim etsiz. Aynı bizler kimin. Yine geceğiz var, gündüzümüz var. Kış yaz olsun, sabahsı da.
0: Tabii ki de biz de buradayız. Bizim de haftada bir gün dinlenme günümüz var. Onun evde dinlenip kalan haftanın 6 günü biz hizmetteyiz Türkmenler için.
1: Hatun Alman babayı getirdim yemek yedim. Dönenden beni saldır dediler. Abla çıkıp yetiş.
0: Biz bileydim bu kuşlar kimdi böyle.
1: Valla hatun bu kaydedenler benim için bir fatal bir şey kaydetebilir. Çok azı. Çok koyurat erde kalmadı hamdolsun. Günün sözü de o ata sözlerdi.
0: Yok hayatımız var günde paylaşırım.
1: Hatun çok koyurat diyordu benim için.
0: Yo, bir günün şiiriydi, hayatı ata sözlerdi günün. Evet. Burçlarda istekler de var çünkü. Her sabah istekler de allam. 2 saat boyunca programı paylaşırım. Olabilir işler var kısa böyle kaydedirler sağ için.
1: Hatun bilmiyorum bir içerisinde çaldım aşk edirdi.
0: Bəli.
1: Yani meşgul idi. Daha dedi bilmirəm mən. O birisinə sağlam da dedi hətta qeyd etmişəm. Bəs az yani qeyd etmişəm mən üçün.
0: İnşallah bu səfər uzun qeyd edərlər proqramı. Sağ üçün necə desən.
1: Xatun bu səsumamla inan getdim dövlətlər haqqında məmləndi. Hara gedik.

0: بس كلماته رد وريدن ondan öleydim. İmleler
1: seni göreydim ondan öleydim.
0: Seni göreydim ondan öleydim. Öyle iki kere öleydim. Bastı bir kere.
1: Allah etmesin. Tamam oldu.
0: Tamam bir malum olsan Arapça bak sen özür istedim bir kere. Yani naksı koysan.
1: Olabilir Türkmencanı ya da Arapçanı da verir. Fark etmez. Bakak naksı olu.
0: Hatun kim? Az ettim sana.
1: Yok estağfurullah. Başım gözüm üstüne hap olsun.
0: Gözüm sen başım üstüne ablala sana bizim sıkıntı.
1: Türkmence mağını hazırdı.
0: O mağını o bir mağının da o yani o darmağandı sana. Gelip şeffaf. Gelip şeffaf Ali İsa'yı.
1: Çok severim o şarkını.
0: Hatun ben ise kabriyle armağan olsun sana.
1: Mesela yani onu verakın Arapçanı verakın. Yoksa Türkmencanı. Türkmencanı verakın yorurlar sağ için kaydedirler yollurlar.
0: Hatuna ilk kaydetmeler benim için bana geldi.
1: Kaydıyorsan gene hamdeli olmaz böyle.
0: Çalışanlarımın ıstıram çok yani yalnız anlıyor. Yani bir sesem anlam olsun. Yani hiç yoktu açıram. Asabım bozuldu. Özüm yüreğim sıkıl yalnız kalla. Ben ablamın da sesini işitim burada şeylerin şeylerini. Yok tabii ki o şeydi koryattı. Ben yüz kere her birini tekrar ederim ablam.
1: Sağ olasın memnun. Kadyo bu güzel manevi dinleyen özlerine armağan edin. Edağın sana da armağan olsun. Bütün dinleyenleri de.
0: Abla bütün başına var. Sen koşuna helal olsun. Bizler için özür dilerim senden.
1: Yok estağfurullah. Programımıza da hoş gelip sen memnunluk sesi eşitliğimize. İnşallah her zaman böyle hem senin sesi ve diğer programımızın arkadaşların sesini de dinleriz inşallah.
0: Valla hatun başıma barabarsan.
1: Sağ olsun. Başvur olsun.
0: Sağ olsun. Sen severim fazla.
1: Allah razı olsun senin benim kardeşim. Sen memnunum. Af olsun inşallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için arkadaşımız.
0: Başım gözüm üzerine ablam rühüm sen. Eyvallah.
1: Teşekkürler. Allah saklasın sen diyarın. Ve dilerse öz güzel manimizi hep birlikte dinleyen sevgili dostlarımız. Yarı göreydim, andan öleydim diyarın.

Yarı göreydim, andan öleydim sevgili dostlar ve bu güzel manimizde dinledik ve bir kez daha ne diyoruz? Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar inşallah bizi dinleyen bütün dostlarımıza ne diyoruz? Akşamınız hayırlı olsun, bereketli, huzurlu, sağlıklı bir şekilde bu güzel akşamınızı en güzel şekilde geçirmenizi diliyoruz sevdiklerinizle birlikte tabii ki de.

Bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Telefon numarasından WhatsApp yolundan da bize ulaşabilir, istekte bulunabiliyorsunuz.

Ve elimize oluşan mesajlarımızla tabii ki de paylaşmaya da devam edeceğiz. Ve hemen diğer mesajımızı da sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş.

Diğer mesajımızda paylaşalım size için sevgili dostlarımız. Paylaşmadan önce bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesilmiş. İnşallah bir dahaki arkadaşımız tabii ki de programımıza katılır ve alo der bizlere.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizden güzel bir şarkı sıram. Ferit Atraş'ın sesinden olsun. Ve bu güzel şarkı bütün dinleyenler olan olsun. Sağ olun diye yazıp arkadaşımız. İsmini yazmayıptı. Neyse inşallah bir dahakine ismini yazar diye diyarın arkadaşımız. Hatta okuduğumuzda mesajın ismi de diyarın. Dinleyenler seni tanısınlar. Belki akrabalardan da bilir, seni izler dinler. Sadece mesajı da dinlenmiş oldu. Teşekkür ederim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için.

0: Ve tabii ki de arkadaşımızın isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve tabii ki de bu güzel şarkımızın ardından daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Bizlerden Feride Ataş'ın sesinden güzel bir mani istedi. Dilerseniz güzel manimizi dinleyelim.
1: Ya habibi gaybi

البعد قاستها وكل ألام الشوق بقى فيه. يا اللي حبيت عشانكم

Güzel Arapça şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız ve elimize ulaşan bir diğer mesajımızla hemen dilerseniz paylaşalım. Ve diğer mesajımız İbrahim annesinden gelmiş. Herkese hayırlı cumalar ve bizlerden Ali Bey'in sesinden güzel bir mani istiyor ve bu maniyi çok sevdiği ailesine armağan ediyor ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış. Sen de sağ diyoruz İbrahim annesine göndermiş olduğum mesaj için. Ve dilerseniz güzel manimizi de Ali Bey'in sesinden hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm, ben Şehla. Eğer mümkünse insanın sesinden asla bitmiyor adlı şarkı istiyorum ve bu şarkımda bulunan aileme gelsin. Şu an sizi dinliyoruz ve bütün dinleyenlere ve hayırlı cumalar, yayınlar size Cumut Hanım diye yazmış. Teşekkürler, size de hayırlı cumalar diliyoruz Şehla arkadaşımız. Ve dilerseniz güzel şarkımıza insanın sesini hep birlikte dinleyelim. Ne diyecek? Asla bitmiyor. İntisar ve Serkan Kaya'nın düet şarkıları sizlerle.

Bu güzel şarkımızı dinledik. İntisar ve Serkan Kaya'nın sesinden asla bitmiyor şarkımız sizlerle oldu. Arkadaşımızın isteği üzerine ve bir diğer isteği de yine yerine getireceğiz değerli arkadaşlarımız. Saatler 3'ü gösteriyor ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Radyoları yeni açıp bize dinleyen arkadaşlar için ve programımıza katılmak isteyenler için, mesaj gönderenler için telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerle. İhsan arkadaşımızdan gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten Sevmeyi Deni adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı size armağan olsun Cumhur Hanım ve Türkmen FM kadrosuna ve Türkmen FM dinleyenleri ve aileme gelsin ve arkadaşlarıma armağan ediyorum, sağ olun diye yazmış. Sen de sağ ol değerli arkadaşımız İhsan, göndermiş olduğu mesaj için ve İbrahim Tatlıses'ten Sevmeyi Deni adlı güzel şarkı istiyor. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız. Bazı insanlar var, kalpleri taş gibi, sevmeyi bilmiyorlar ve sevmek istemiyorlar kimseleri. Bence insan sevince daha da bir başka oluyor. Bence her insan sevmeyi denemeli. Her ne olursa olsun sonucu iyi de olabilir, kötü de olabilir ama insan sevmeyi denese daha da güzel olur. Sadece aşk anlamında değil, arkadaş anlamında bir çiçeği sevmeyi, bir böceği, bir kuşu sevmeyi de güzeldir. İnsanı başkalaştırır, kalbini sıcaklaştırır. Sevgili dostlarımız, sevmek her zaman o buzları eritmeye yeterdir. Dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve elimize ulaşan bir diğer mesajımızı da paylaşalım. Mehmet Aslan'dan gelmiş. Herkese hayırlı cumalar, eğer mümkünse Kaldım Sen'in sesinden güzel bir Arapça şarkı istiyorum diye yazmış. Ve bu şarkı şu an arkadaşlarla birlikteyim. Onlara armağan ediyorum ve aileme ve sizlere sağ olun, var olun diye yazmış Mehmet arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine ve isteği üzerine tabii ki de güzel Arapça şarkımızı Kaldım Sen'in sesinden hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Hepinize armağan olarak gelsin diyoruz. Hayırlı akşamlar.

Ve güzel Arapça şarkımızı daha dinledik. Mehmet Aslan arkadaşımızın isteği üzerine sevgili dinleyenlerimiz ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha hayırlı cumalar diliyoruz. Radyolarını yeni açıp bize dinleyen değerli arkadaşlarımıza ve isteklerin üzerine güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz sizler için.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş sevgili dinleyenlerimiz. Diğer mesajımız ise İntisar arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı cumalar. Eğer mümkünse Ahmet Vacid'in sesinden Bilmirem İşin Sen için öz özüm bitirmişim. Atlı mani istiyor ve bu maniyi bütün dinleyenleri kadromuza armağan ediyor. Ve çok sevdiği ailesine ve özellikle de biricik sevgilim armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İntisar arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel manimizi hep birlikte dinliyoruz sevgili dostlarımız ve güzel manimiz sizlerle.

gönderme gel mümkünse Ahmet Uzun sesinden sevdiğim bir Türkmen kızını isterim. Şu an ailece oturup sizler dinleriz ve bu güzel mani ailem armağan olsun ve bütün Türkmen milletine armağanlık gelsin diye yazıptı. Teşekkür ederim Yağmur Anlası'na göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Kapımız bir olağın, Türkmanı verağın can. Ve bu güzel manimizle dinlerdik arkadaşımızın isteği üzerine. Ve bir diğer bakalım istek şarkımız ne olacak?

Ve bir diğer mesajımız ise İbrahim arkadaşımızdan gelmiş. Hayırlı cumalar diyorum, mümkünse Ekrem Tuz'un sesinden güzel mani istiyorum. Ve bu güzel mani bütün Türkmenili bölgesinde yaşayan bütün Türkmenli ve özellikle de şu an Tuz'da bulunan bütün dünyalı armağan olarak gelsin. Ve bize de armağan etmiş sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve buradan da bütün Tuz halkına sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı cumalar diyoruz ve hayırlı dinlemeler sevgili dostlar.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim değerli arkadaşlar. Ahmet arkadaşımızdan gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyarın. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesinden güzel bir şarkı isterim. Bu şarkıyı eşim armağan olsun biricik kızıma ve özellikle eşimin ailesine ve kendi aileme armağan ediyorum.

Hepimizi yaratan Yüce Allah var gülüm dedik ve bu güzel muhteşem şarkıyı hep birlikte dinledik sevgili dostlarımız ve bir kez daha sonsuz sevgi saygımızı iletiyoruz bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz inşallah. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor, az bir süremiz kaldı. Bu az sürenin içerisinde geri kalan tabii ki de mesajlara da göz atacağız ve isteklerini de yerine getireceğiz inşallah.

Ve hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? Nihat arkadaşımızdan herkese. Hayırlı akşamlar, yayınlar. Cumut Hanım, eğer mümkünse güzel bir Arapça şarkı istiyorum seçimi. Sana bırakıyorum diye yazmış. Tabii ki de arkadaşımız ve bu şarkıyı iş arkadaşlarına ve bütün dinleyenlerine armağan ediyor. Sağ olsun. Ve isteği üzerine tabii ki de güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Nihat arkadaşımıza armağan olsun ve iş arkadaşlarına da armağan olarak gelsin diyoruz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerden. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben Emel. Eğer mümkünse Bergen'in sesinden Sen Affetsen Ben Affetmem adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve affedemeyenlere gelsin diye yazmış. Güzel. O zaman gidelim Bergen sesinden Sen Affetsen Ben Affetmem adlı güzel duygusal şarkımızı dinleyeceğiz. Sevgili dostlarımız, gerçekten de hayatımızda öyle insanlar var ki yaptıklarına bakınca hiç affetmek gelmiyor içimizden. Bazen hatta diyoruz hakkımızı da helal etmiyoruz. Her ne kadar günü gelip helallik isteseler bile helallik yapamıyoruz kendileriyle. O yüzden de dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sen affetsen ben affetmem diyecek Bergen sizler için. Sürüş halindeyken bize dinleyen bütün dinleyicilerimiz için gelsin. Hayırlı sürüşler.

darbinde bırakanları sen affetsen ben affetmem dedik sevgili dostlarımız. Ve bu güzel duygusal şarkımızı da dinlemiş olduk değerli dinleyenlerimiz. Ve tabii ki de biz ayrılan sürenin de sonuna geldik sevgili Türkmen FM dostları. Ve bu güzel cuma akşamında sizlerle yaklaşık 2 saat boyunca isteklerimiz üzerine güzel şarkılarımızı hep birlikte dinledik. İnşallah şey gönlünüzce olmuştur diye umuyorum sevgili arkadaşlar. Ve son şarkımızda benden size armağanlar gelsin diyorum. Özellikle sürüş halindeyken bizi dinleyen sürücü arkadaşlarımıza gelsin. Ailece oturup da sohbet edip bizi dinleyen bütün ailelere gelsin diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz sohbetiniz ve sofranız her zaman daim olsun inşallah bereketiyle. Ve Yüce Rabbimiz sevdiklerimizi bizlerden esirgemesin. Her zaman sevdiklerimizi sabah kalkıp bu güzel gözlerimizle onları görebilmeyi, onların seslerini her zaman duyabilmeyi nasip eylesin inşallah. Allah uzun ömürler versin diyoruz annelere, babalara inşallah diyelim. Dualarınızı hiçbir zaman esirgemeyin sevgili dinleyenlerimiz. Annelerimiz için, babalarımız için, hastalarımız için, bizden sonraki nesiller için, evlatlarımız için güzel dualarda, dileklerde bulunalım ki Yüce Rabbimiz elbette dua kapısını açıp güzel dualarınızı bir gün kabul edecek ve hayallerinizi gerçekleştirecek Allah'ın izniyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. İyi şanslar.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de, kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

İç şarkıların yeni durağı Türkmen FM.

adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Tüçman FM Uydu Radyosu sunar. Yedi günde bir. Hazırlayan ve sunan Muayyed Boyaltı, kumandan esasında yönetmenlik yapan Usta Ali Zamanlı.

0: Akşamımız hayırlı olsun değerli ve kıymetli aziz dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Allah'tan dilerim. Her günümüz, her dakikamız, her saatimiz bayram olsun. Ben herkese Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan tebrik etmağımı canı gönülden tebrik ederim. Bütün bizleri dinleyenlere. Bildiğiniz için 7 günde bir programı her hafta pazar günü akşam saat 8'de sizlerde canlı yayında olmaktadır. Ben çok özür dilerim. Bir ay boyunca belki karşınızda olmadım. Birisiz sıha durumum çok kötüydü. Hamdolsun kavuştum sıhhatime. Ben Allah'tan çok memnunum. Bir daha sizlere nasip oldu. Mene de nasip oldu. Sizlerden bir arada canlı yayında olmak. Bilavuz takın her hafta birbirinden deceli ve deceli misafirleri masamıza davet etmektedir. Bugünkü misafirimiz genç tabakadan olacaktır. İnşallah güzel şarkılar, güzel mealler ve güzel sohbetimiz sizlere sunduk. Misafirimiz bugün genç tabakadan diyelim hani Murat İmad olacaktı. Ben Murat İmad'a diyorum. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Hoş gelipsen, sefalar getiripsen.
1: Sağ ol da bayramı mübarek olsun. Daim bayramda olasın inşallah. Bütün ümmet Muhammed'in de bayramı mübarek olsun.
0: Amin ya Rabbi. Biz bundan bir ay önce benle Murat anlaşmıştık. Sen sıradaydı. İşte evet. Ben bir hastalık geçirttim.
1: Geçmiş
0: olsun. Seni bir kez erteladık. Geçmiş biz olsun. Ondan da özür dileriz. Sen sıradaydın. Bundan bir ay önce gelen için programımızda olaydın. Hamdolsun bir gün de nasip oldu. Bir gün programımızdasın. İnşallah o güzel sesudan, o altın sesudan değerli dinizlerimize bu güzel meyilleri, güzel şarkıları ithaf edesin. Ben bu arada benimle ekibim Murat Kalali ve ustadım Alimullah. Onlara da diyelim geçmiş bayramımız mübarek olsun. Allah cevizle için versin. Allah her günümüzü bayram etsin. Ve bütün dinizlerin Allah her günlerin bayram etsin. Ben sohbete inşallah devam ederim. Bes koy bu altın sesten kardeşimiz Murat İmad'ın altın sesiyle bir güzel şarkı dinleyelim. O şarkıda öncelikle bir uzun hava okuyacaktı. Onun ardıca yeşil ördek gibi daldım göllere. O güzel şarkını güzel sesle dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim.

0: Sağ ol Yaşa. Ağzına sağlık. Ulega sağlık. Bale kardeşim Murat, sen ne zaman başladın? Yani bu sanat yoluna, kimler sana destek oldu?
1: Gerçekten geçen yıl başladım takriben. Yani yarın tamam girdim. Okumaya başladım hafifelerde. Ramazan idi. Yardıma gelme bize bu tazan.
0: Ramazan'da, geldi, Ramazan'da yardıma geldi. Seni İslam Cuma getirdi. Ben. Dedi abi bu genç oğlanı imadı. Ben. Takdim eyle. Çok güzel ses var özünde. Hakikaten orada da dinledim seni. Ben. Yani hakikaten ben beğendim. Çok güzel bir sağ sese sahipsin.
1: İslam abi destek oldu bana.
0: Ha, daha kimler destek oldu sana?
1: Kardeşim Murat Şen.
0: Murat Şen. Buradan yani. Sevgimiz, saygımız.
1: Buradan da kardeşim Ali Kasım. Ali Başa, Alem Tanrı Özün.
0: Neyse Murat kardeşim bak. Sende o yetenek var, güzel sese sahipsen. Evet. Ama bunu tatavir etmek için mecer gelirsen degel ustalar yanına, ister müzisyenler olsun, ister sanatçılar olsun. Evet. Hatta onlardan bilgi kazanasan. Hani müzisyenlerde mesela makam, horiyat, makamdan makama girmek, horiyattan horiyata girmek, bunların bilmesi çok önemlidir. Yani senin için evet. Özellikle çok evet. Önemlidir. İşte onun yanında da gerçekten şairlerden bir ilaka olsun. O da mesela beste sözlü, güfte sözlerdi, horiyattı. Ben böyle dikkat ederim, sen bir kez horiyatımızdan uzaksan. Yani senin o tarzı da budur. Türk besteler, Türk şarkılar olsan. Ama benden sana bir nasihat. Ne kadar bizim sanata dönse, bizim şarkılarımız, bestelerimiz, flüklorumuza yakın olsa, o kadar millete bir sevgi elde edesen. Millet seni daha fazla sever. Çünkü mesela koyduk İbrahim Dağçı Sas'ın bir mahallesini. Her kim yok, değil Murat. Her kim, naksın bir ses sanatçı. İbrahim Dağçı Sas'ı taklit edilirse, onun şarkılarını, ben neyse onu dinleyeyim. O giderim İbrahim Dağçı Sas'ı dinlerim.
1: Belali.
0: Ama sen özü için bir yol tapsav. Türkman şarkıları, yani önceden flüklor şarkılarımızı, mahallelerimizi onu tam icra etti o zaman. Onun yanında da müzisyenlerden beste alsan, şairlerden söz alsan, yenici bestelerde. İnşallah ben seni görem gelecekte bir parlak yıldız, bir üstün seviyede görürüz.
1: Zaten havlu ederim. Horiyat moriyat, tezüm düzleyim. Çünkü biraz galatım var. Okuram. Biraz galatım var. Haziran doğulayım anlaçkım.
0: Tabii. Yani işte ondan sadece gitmek ister. Şehirde ki özü horiyat yazarsan, özü düzlesen. Bunun önemi hiç yoktu. Bak sen başkaların, sağ olman bile etrafında çevre çok genişti. Mesela Deduhan'ı, Ali Berşad'ı, Murad Kalali'di, İslam Cuma'di dedi. Yani sen horiyat alabilsen, bunlardan mesela folklor horiyatlarımız, şerdeki yiyince horiyatlar, eski horiyatlardan da okuyabilsen daha güzel olur. Tamam yoksa yok. Ben isterim bir başka sohbete bir kez havamızda aşağıın. Bilsen işte bayram dönem bitti. Dönem bayramın son günleriydi. Biz hala yani o bayram neyse diğer etkisi altındayız. Hala biz kimleri görürük, hala görmemişsek bayramlaşırız o ziden. Ali'nin, affedersen Murad'ın bayramı neyse geçti? Birinci gün kalktı, ne etti? Mesela Arif'i adetlerimizden neler yaptı o birinci gün?
1: Birinci gün işte geldik, taraşa gece vakit döndü. Daha yattım. Saat 10'ydı, ben o kalktım yukudan baktım misafirimiz gelip. Konuşlar. Daha bayramlaştım azlardan. Getim birbirim yanına kaçtım.
0: Bayram yemeği. Siz bale. Bayram yemeği.
1: Bale.
0: Yani bizde bir o elf adetlerimizden bir.
1: Sabah.
0: Elf adetimizdi. İşte bayramda hoşları diyar hanım. O Fasya pirinci olsun. Fasya pirinci olsun. Latiş olsun. Erücü aşı.
1: Vallahi
0: i̇şte,
1: yedim
0: ben. O da afiyet olsun.
1: Sağ olasın.
0: O da işte bayramda hoşları ondadı. Çok kimse. Yani diğer ben o yemeği yemesem bayramı hissetmiyorum işte.
1: Özü ondadır.
0: O bayramda hoşluğu ondadır.
1: Ben sabah kalkmam dedi ama vası yapınız.
0: Peki bu berberde oturmak, sıra beklemek ona ne diyeceği var? Hastan bu vallahi, bayrama yakın, bayram akşamı
1: hoş
0: saatlerce beklesen.
1: Sağ salam olsun Müslü Berber. He. Çok sever sağolsun ama geçsem o diğer bir şey yok. Hesemem sana geçsem.
0: Önemlisiz sağolsun sever o da. Seni sıraya koydu yoksa ya.
1: Sırada. Ha vallahi
0: beklettim ben.
1: Dedi beklettim sen o mana okuyasın mısın? Onu hiç koyayım ben.
0: Yani işte bak sen susuyorduğu için seni öce atmadı. Koydu belçesin. Hatta bir kez şarkılar okuyasın.
1: Farkımız yoktu milletten de. Millet tevakirde olması ayıptı.
0: Her günü bayram olsun. İnşallah Allah uzun ömürler versin. Çok bayramlar görəsən.
1: Sağ olasın.
0: Sırada ikinci bestemiz Vardım deysən.
1: Bəli.
0: Bu beste kime aitti? Kimin bestesidir?
1: Bu beste rahmetli Kenan Güzel Söz
0: okurdu. Allah affet.
1: Söz beste Muhammed Qaya'ya ait.
0: İyi de senin o fikrinde bir kimse var. Yani bu sözü şey etsen, ona tevazu etsen, mesela Vardım deysen, o bir cevruda bir sevgi var, bir kimse var ise cevruda ona deysen, yoksa sadece
1: Getti.
0: Ya da bunu sonra tartışır. Bestenin dünyanın ondan sonra inşallah onu da tartışır, onu da söhbet ederiz.

0: Gözüm yaşından xarab, çaşım çaşından xarab. Bir atmağa atı məni, çapan daşından xarab. Baxaram doymayınca, yad gözüm oymayınca. Bu dərd yaxamdan olmaz, torpağa qoymayınca. Köy nədir, köçdüm bitib, zulümdən qaçdım bitib. Bu ömür nə ömürdür, göz yumdum, açdım bitib. Güllər tikandı mənə, barlar məskəndi mənə. Dərd qəhər tükənmədi, ömür tükəndi mənə. Kəfinim bezə geçdi, altınım yezə geçdi. Göz açdım, yaşlanmışam, ömür tez-tezə geçdi. Olsa o gözdən yan yatmam, gözüm tutar, kan yatmam. Baş koyaram yastığa, yastığ yatar, mən yatmam. Çıxılsa payav gedər, karudan mayav gedər. Dua elə lal qalım, dil atsam hayav gedər. Kapansaydı, kapansı, kapansaydı, dostum kapsı yerine, gözlerim kapansaydı. Derdi yipti, güleken der deyipti, herkes birbirin yeri, mende dert, derdi yipti. Yarayağ veri, ürək yara, yağ veri. Yola düştüm bilmedim, yolda yar, ayağ veri. Sürmem mil tutsa eğer, ömrüm il tutsa eğer. Sürmem mil tutsa eğer, ömrüm il tutsa eğer. Bilbilin kadri kalmaz, karga dil tutsa eğer. Çok sağ olsun Ustad Murat, mənim neyişlik etlerine sağlık, ürəqinə sağlık.
1: Ağzı ürəqə sağlık.
0: Sağ ol da ürəqə sağlık. Dönəğin kardeşimiz Murada, baxağın ürəqində nə dertler var? Nədir bu məsələ? Qismət olmadı. Kaç sənə sevdi, bu qismət olmadı. Neçə il sevdim?
1: 4 il arxalıca qaçdım.
0: Ha, ilişki var idi, yani ilaqə var idi, yoxsa sadəcə? Özüm
1: istəmirdim. Yani həzə etmirdim.
0: Ha, müsarihə etmədi özünü?
1: Yox, həzə düz halallıqdan olsun.
0: Bilmədi, bilmədi, yani sevgiyi bilmədi, bilintirmədi özünü.
1: Başar sevməyincə yani, sevməz.
0: Yani hərəkatı, məsələn, yol bəkləməği, yol izləməği,
1: bəli, bəli.
0: Facebook səhifələrini izləmə, məsələn, yəni bu şeylər.
1: Yo, o ona heyran. Yo, mən bir şey etsəm öz böz gedərəm. Ha.
0: Yəni 4 il sevdi, müsarihə etmədi. Özü getdi vardı, bilmədi.
1: Bir vaxt getdik, işlədik orada. Yəni öləndə biz kaunter çıxıq, kaunter işləri. Kaunter savırdıq. Daha gördüm adam gəldim deyəm də nə istəyirəm. Bir tane gördüm ben kendim çok.
0: İlk görüşten hani diyorlar hübmün evvelin adı.
1: Hemen 16-17 yaşımdayım diyor. Oğlum uşaqsan. Diyem yöne nesirim. Daha işe kendi yer etti başıma. Daha ondan 2 yıl sonrasıydı. Gördüm özün. Biz Leylan halkıyık hakikaten. Daha gitti orada bir bahçe vardı. Yani böyle hadika vardı. da getdik alim orada yığışıb. Da oradan çıxmaqda biz gəldik kərkdə. Kərkə. Kərkdə oturuq biz. Gəldik kərkə, yəni çıxırıq gəldik kərkə. Çıxmaqda səyirə bilməkdə gördüm onu. Da səyirədə dedi oğlum nə evdə. Güldüm dedi bu qız idi deyirəm.
0: Başqada nələr var idi da.
1: Da.
0: Həçtə deyirəm.
1: Da.
0: Bir sual ondan, sorum. Ondan bir sual sorum Murad, bəs düz cavab verin mənə. İndi bu necə deyər, sıtfanı gördü, işte baba onu, nəfsa onu bildi. O gecə yıqladı yoxsa?
1: Rəqim çox qeyimdi.
0: Bəs deyir, Murad, rəqim qeyimdi, yəni yıqlamadı. Tara bir dənə sevarsa, rəq qeyimlik kalmaz.
1: Yani göz yaşlarını بس yaşan var yani deyim.
0: Bəli yığlamaq. İçdən yığladı qoydu yani içdən yığladı.
1: Yani içdən hələ də yığlarım.
0: İyidi bu halda məsələn naqs şarkı sənə təsir edər. O bu bundan sonra məsələn o vardıqdan sonra naqs şarkılar təsir edər. Sən dinləsən belə etkilənsən özün.
1: Bu axir bəstə çıxartdı Əhməd Vacid. Sağ salam olsun.
0: Buradan sevgimiz sayımız.
1: Eşitim olarsan, saklısan bana. Çünkü ondan, yani o harikada gördüğüm gün, ondan takriben 1,5 yıl sonraydı aynen. Bak ne acaba kilerim. 1,5 yıl sonraydı, daha nenem geç çıkmış idi sefreye. Daha orada dedi oğlum, burada da gel yetiş. Neyi özü görsed. Daha ben de böyle bezanım, düzanım, sayaramı yakaladım. Ben koy gelin, beklemiz göz şimdi göz. Daha gittim orada, gördüm özün. Gördüm orada özün, daha uzaktan bir kısımızdılar. Daha benim yani buradan saygı selam olsun.
0: Leylan kökenlisi, Leylan
1: halkı. Böyle, böyle. Daha dayımla, daha diyelimle de dayımla sarıştı bu masaladan tarafa. Daha sarıştı, diyelim mektep bitiririm, şey ederim. Yol açık olsun. Ondan bir fatura sonrası dedi, ahir hareket dedim, benden umut kes. Yani haber yollam diye umut kessin bana. Ben özüm yani istemirdim gelmedim yani, Selahşim.
0: Bir bağlantı var idi ortaya özde. Yani haçet göndermek, haçet aparmak. Yani, bari, var bari. Idi bu. Yani bilirdi.
1: Ha. Daha ondan bu neyse Ramazan bayramından
0: mene,
1: sonra.
0: Neyse dedin mesela bağlanma bana. Neyse sebebi neydi?
1: Bu Ramazan bayramındaydı bu haçet oldu. Daha Ramazan bayramından yani bayramdan sonra bayramdan bir hafta sonra Allah yoluna açık etsin vardı.
0: Vallahi mula doğrultsan bu gezani ihlamı besin diye gireceğiz. Allah yardımcı olsun.
1: Sağ olun.
0: Bak ne düz geldi. Bak bizim sohbetimizden
1: sıradaki. Hatta gittim saygı selamı olsun ya da ceyanlı derim bu bastan ben isterim. Yani eştim orada özün mast oldum yani. He. Derim bu bastan isterim. Dedi.
0: Kısmet olmadı sana. Daha. Ahmet Vaz'ı da kısmet oldu.
1: Aynen de farkımız ha, yok. Malı meclirik
0: mesleken. İşte bak güzelliktir daha da sohbetimiz. Biz programdan önce bunu İttifak etmedik.
1: Bəli.
0: Bak şimdi yani lafın gelişi işte ayrılmağı. Şimdi sen yalnızsan işte sıradaki şarkımızda yalnızım şimdi İbrahim Basit sesi. Onu dinler lazım.
1: Yalnızım.
0: Bu da armağan olsun sağ ol seyodu bana. Koy bitsin yalnızsan şimdi.
1: Da Allah yolunu açık etsin. Hayat devam edir.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık. Ayağına sağlık. Maşallah Sarsu'da bir güzel mesafe var yani. Karar oksan, cevap oksan.
1: Böyle.
0: İşte bunu da bir kez tatavur etme lazım.
1: İnşallah yani,
0: gelir. İnşallah ben gelecekte istedim seni bizim mahallelerimizde böyle iddia edesin.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah yani bu programdan sonra ben eminim üzerine yeşil ışık çok olur.
1: Evet.
0: İnşallah. Yani bu programın vasıtasıyla sen dinleyen de çok olur.
1: İnşallah.
0: Belki davette gel sana başka televizyonlar, başka radyolar. İnşallah orada sen çok başarılı görürüm.
1: İnşallah.
0: Bunu bil Murat kardeşim bak bir tane sanatçı olduğu zaman daha öz mülkü değil, milletin mülküdür. Evet. Millet de senden ne ister? Mecbur onu yapacaksın öz için. Yani bu güzel Sarsu'dan bizim flüklalarımız, yenici şarkıları, Ali Mula buradaydı. Maşallah binlerce bestesi var. Ali Mula'nın o hastasıyla, sayasıyla çok sanatçılarımız meydana çıktı. Evet. Belki sen kabiliyet varsan da, ben eminim o sanatçılar vardı sende, olduğu kabiliyet yok idi özünde. Ama Ali'nin yoluydan, Ali Mula'nın yoluydan indi yıldızdı. İndi yani sahada iyi bir sanatçıydı, iyi bir sanatçıydı. Niçin? İşte ona da ben tebrik ederim. Çünkü geldi, sordu. Ali Mula yanına geldi. Başkası da olabilir. Murat yanına da gidebilsen, Ali Benna yanına da gidebilsen, Ali İnzabarmak yanına da gidebilsen, başka ustalar yanına da gidebilsen, hatta özü tatavur etmek için. O da ne kadar özü tatavur etse o sen olmasa.
1: İnşallah gelecek zamanda.
0: İnşallah. Biz bekleriz.
1: İnşallah.
0: Bak mesela şair de belerdi, müzisyen de belerdi. Ben bir ay daha aşağı yukarı bir aydan fazla da belki ben evden çıkmamışım. Bir gün bu program hatırı için ben her zaman bile benim kardeşim yönetmenimiz Ali Can da bile benim ruhum Türkmen FM uydu radyosuylandı bu programlandı. Bundan önce de hasta halimden gelmişim. Ben işte bu çerahçı edebilmedim yani hakikaten edebilmedim. Bu arada benim yanıma çok insanlar geldi. Çerçücün bütün asnaflarından geldi. Şeyhler de, mullalar da geldi. Yani dediler ne azim dini şair. Ben yazmışım, bundan devam yazmışım. Ben o kadar okumamışım. İşte bu ayın zarfında bir tasavvuf şiir yazdım. Onu istirham almağını edin bütün dinizlerimiz.

bir içen bin oldu çarasız derdim. Can çıksa, göz yumsam, istemem yardım, bitecek bu hayat. Bunu keşfettim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Bilseydim hayalıydı acımaz sonunda, peşine düşmezdim ben de onun da, cevheri şeytanı melek donunda.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1 Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başkomutan Sözcüsü Sabah Numan, askeri ve güvenlik kurumlarındaki üst düzey komutanlıklarla değişiklik olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Haçlı Şabi Kurumu Başkanı Falih Feyyat, başkomutanın silahlı güçleri ayırma talimatı Haçlı Şabi'yi güçlendirmek ve onu diğer yapılarla iç içe olmayan kurumsal bir yapı haline getirmek içindir, dedi. Sadikun kitlesi üyesi Muhammed Beldavi, siyasi kitleler kalan boş bakanlıklar için daha önce önerilen isimlerin değiştirilmesine yöneliyor, dedi. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Başbakan'ın talimatlarının ardından özellikle akaryakıt istasyonlarındaki tedarik ve hazırlık işlemleri sürüyor açıklamasını yaptı. Sınır Kapıları Kurumu, Arar sınır kapısı üzerinden 18 binden fazla hacının yüksek bir akış ve düzen içinde intikali tamamlandı, dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın özü İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır, dedi. Amerika Merkez Komutanlığı İran'ın Umman Körfezi'nde Amerika gemilerine uyarı ateşi açıp geri çekilmeye zorladığı iddiası doğru değildir, dedi. İran medyası nükleer dosyayla ilgili konular müzakerelerin sonraki aşamalarına ertelendi açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın uranyum stoklarının durumuna ilişkin bilgi yok, dedi. Umman'ın Fahl Limanı'nda meydana gelen patlama ham petrol yüklemesini durdurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan halkı İsrail ile Hizbullah arasındaki savaştan bıkmıştır, dedi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Güney Litani'den çekilmesini kabul ediyorum açıklamasını yaptı. Nebih Berri, ateşkes hiçbir şart olmaksızın tam ve kapsamlı olmalı, yıkım ve tahribat içermemelidir, dedi. Amerika New York Times gazetesi, Hizbullah'ın fiber optik güdümlü insansavar aracı saldırıları İsrail'in savunma sisteminde beklenmedik zayıflıkları ortaya çıkardı açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e iki ülke arasındaki savaşın çözümü için tarafsız bir ülkede yüz yüze görüşme çağrısı yaptı. Amerika Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yaptırımlar uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. İrlanda Adalet Bakanlığı, İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişinin yasakladığını belirtti. Nijer'in kuzeyindeki yerel yetkililer Nijer çölünde susuzluktan 49 kişinin öldüğünü açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان ينفي وجود تغييرات في مناصب القيادات العليا للمؤسسات العسكرية والأمنية. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يؤكد أن أوامر فك ارتباط الفصائل الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة تأتي لتقوية الحشد وجعله مؤسسة لا تتدخل مع عناوين أخرى. عضو كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي يكشف أن الكتل السياسية تتجه إلى استبدال الأسماء السابقة المرشحة للحقائب الوزارية المتبقية. هيئة النزاهة تعلن أن عمليات التجهيز في محطات الوقود مستمرة ولا سيما بعد صدور توجيهات رئيس الوزراء. مصرع وإصابة 5 أشخاص بانفجار لغم من مخلفات داعش غربي الأنبار. المنافذ الحدودية تعلن إنجاز تفويج أكثر من 18,000 حاج عبر منفذ عرعر بانسيابية عالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن جوهر الاتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن زعم إيران بإطلاق طلقات تحذيرية على سفن أمريكية بخليج عمان ودفعها للتراجع غير صحيحة. الإعلام الإيراني يعلن أن المواضيع المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن انقطاعا تام في معرفة وضع مخزون اليورانيوم الإيراني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن القيود الإيرانية تعرقل التحقق من البرنامج النووي. انفجار في ميناء الفحل بسلطنة عمان يوقف تحميل النفط الخام. السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي يكشف أن روسيا باعتبارها دولة صديقة لإيران تتمتع بمسار خاص عبر مضيق هرمز لسفنها البحرية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bilmirəm neredesin, nasıl gideyim, gedib de yerini nasıl bulayım. Bilmirəm neredesin, kimden sorayım, gidip de yerini nasıl bulayım. Eridi yüreğim, kalmadı sabrım, ne olur dön artık kadan alayım.

Sözü benzer sözüme, sözü benzer sözüme kanu deger özüme, tırnağıva daşan deken daş, koy deksin sağ gözüme, tırnağıva degen daş, koy deksin sağ gözüme.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: boğaldığımda Fasim.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

yazılan Kamil yazanlığını. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya?

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırakma beni.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları, ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye, meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı,

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Sen var ya sen dostum, sen beni daha çok arayacaksın.
1: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

de garipsem suç benim mi? İçiyorsam, bir kenarda süzüyorsam, ulan yine seni seviyorsam suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağlamışım. Ben hayallerimi bile senle süsledim. Bir tek resmin kaldı, onu sakladım. Eğer sen de bana onu çok görüyorsan, Allah seni, Allah seni, Allah seni kahretsin!

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki. Şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

benden utanacaksın. Beni dinlemeyi terk ettin diye umutsuz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Yıldız avlarım göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

döndü. Sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal. Gitme varalım.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.